0: Реклама. Жарнама. BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus unayeleri imneni biliş gerek. Avtokvartal'dın telefonun. Cazba alınız, cana işenimdüğü alınız. Bol cerden unağınız üçün ergin aldığı, cana koldanılgan tetiklerde ardayım tavalazız. Tüzden tüz Japonya'dan jetkürü. Avtokvartal, sapat cana işenimdüğü servis. 0555-77-77-46.
1: Unağına gaz koyasın be. Anda kulak düşü. Red Petroleum'da unağına gaz koyup azırak tülü.
2: Bari oğoy. Red Pay'di aç, штрих-кодту же колонкадагы QR-кодту сканерлеп, газды куй, анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
1: Red Petroleum, Red Pay, сенин май куюучу жайың, сенин пайдаң.